0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Boşana da satır bana.
0: Vakit nakit değil ama dünya manana değer mi?
1: Ne düzgünsünse tamim da.
0: Karanlık biller topla gel, bir sahbet bir keramet.
1: Ne paletesine, small love'ı dinle be.
0: Sarılma bak başlar gel, dostlarımdan daha ver.